Efendim, her izlezi Satisfy for Bey. O anda hafta şunu rakontar konduardan il viyaşlı kelli cevva il Kyrgyzstan. O nasıplıklar vada. Ve senin kadar neftekarız gurmuş forsi. İyya dil ekskersiyonlu bukyayna biz uyimel. Feklayna vdil montanya o kampiyayna alpernatura. Mbater jayna nzinna. Kena fuq jumejna. Fuq izimel mux bieċajta minna min talin asfri sitzijat. U waqqas kontet nemmen it-toroq li konna etnaddu minnu. Marx fdaq wahdu konna dejjin min river. Fdaq wahdu konna għaddejjin għalbdan il-ħafna ġebel. U waqqas konna flizimel nirna xilu jgħamil dawk it-toroq. Edna jgħalek avventura tal-bliħ. Ma insomma, l-wiskabaldi biex nkomplu. Awni, forget me fuq bejjem.